0: Hosume Türkiye'yi dayını radyo gayanı.
1: Eterçiye radyo sadburi Türkiye skma.
2: Ovodo Türkiye ünü radyosu.
3: Ayç radyo voça Türkiye.
4: Говорит голос Türkiye.
5: Эфирда Türkiye овозы.
6: Gitleyer Türkiye'nin teki radyosu.
2: Ye sıday Türkiye.
7: Anlamadın ona. Türkiye Avazı Radyosu.
8: Edo İfonitis Türkiye.
9: Oldi Radyo Glas Türkiye.
10: Gider Radyo Amuriye Türkiye.
11: İni Adala Radyo Suara Türkiye.
12: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Türkiye.
13: Este Radyo Voz de Türkiye.
14: Kochira wa Türkiye no koe radyo desu.
2: Zboru wa Glas Otna Türkiye.
3: Efirde Türkiye Avazı Radyosu.
15: İt Türkiye Hangya Radyo'ya.
9: Oldu Radyo Glas Türkiye.
0: Türkiye Ünü Radyosu.
9: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.

0: Le Yer, Türkiye'nin sesi radyosu.
1: Ye Sıday Türkiye.
2: Anlamadın ona. Türkiye Avazı Radyosu.
3: Edo İfonetis Türkiye.
4: Oldi Radyo Glas Türkiye.
5: Gider Radyo Amuriye Türkiye.
6: İni adalah Radyo Suara Türkiye.
7: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turkiye.
8: Este es Radio Voz de Turquía.
9: Kochira wa Turkiye no koe radio desu.
10: Zboru wa glasot na Turkiye.
11: Efirde Turkiye Ovozi Radiosa.
12: It Turkiye Hangya Radioya.
4: Oldu Radio Glas Turkiye.
13: Türkiye Ünü Radyosu.
4: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT Radio La Voix de Türkiye.
0: İnce Ankara Radyo Sedayet.

Güneş batmadan yıldızlar görünmez elbet. Gelecek günler ne alır ne verir bilemedim. Bildiğim şarkılar biten aşkların cenaze törenleridir. Bir şarkı söyle göm gitsin. Göm gitsin yalanları. Göm gitsin yalnızlığı. Göm gitsin acıları. Sonra da otur yüreğin yeşerene kadar ağla. Bırak. Bırak başka bir yerde büyüsün o bebek. Belki böylesi daha iyi.

TRT Uyghurçinin hürmetli ixlasmanları, bugün biz minglagan yıllık bir eslimini mehman kılımız. Bu eslime 20 milyon misralık yoğan bir dastan bilen yıldız tartkan. Yalğız üzüle minglagan pırşınızını canlandıgan. Sahnede gigantlaşkan bir mücize. Bu bayançılıkını yalğız kişilik tiyatr senetige aylandıgan Sayaq Bay Karayimni sözlep ötümüz. Kınındakta dıktınla programımızda bolsun. Sayaq Bay 1894 yılı Kırgızistan'ın Issyk-Köl vilayeti Ton Naysi'ye karşılık Semizbel Yesir'e dünyaya geldi. Onun takdiri Tunçi Tınıhtı'la namrat bir ailenin kısmetine bağlandı. Onun ballığı namratlıkların soğuk tınıkı bilen ötüldü. Tehi 12 yaşındaki ballık oyun çağlarını arkada kaldırıp, hayatının en iğir yükünü götürüşü başlaydı. Dadısının karısı için bir sodigerge medgar buldu. 3 yıl boyu bir gün mü şikayet kınmay, fakat korskun toyguz üçünle tert döküldü. Manas dastanının eğitişine tüncü kıtım şu yıllarda, balalaca tartınçak bilen başlaydı. Dastan eğitikçi kişinin köksüde şair

Kenan Almasarık ve Kulan Sarık bile devamlaşıp cemi 500.553 misralık gayet zor bir gülem giydirdi. Bu sen pekatli bir rakam emez. Belki Kırgız Türklerinin turmuş şeklinin bir kamusudur. Sayakbay Karalayev mi? Bütün ömrünü bir işleyen bu 20 milyon misranı kalbinin tılığı sozup bizge beybaha bir miras kaldırıp gitti. Onun evazı üçgende arkası da pekat sükütle emez. Belki bir milletin mengülük eslimiz kaldı. Bugün bizden zimmimizdeki vazife bu heybetlik mirasını düşünüş ve kelgüsü esirlerine yetküzüştür. TRT Uygurçunun hürmetli klasmelleri, bir tınıkta 500 bin mısra, bir gevdede mınlağan pırşınız, sayak bar, karalaymı, sükut küçük kendimi arkası da dünyanı heves kıldırdığan bir miras kaldı diye. O fakat manasını sözlep beğenmedi. Belki bütün bir halkının ruhunu öz evazı bilen kaydını yarattı. Keler hep de yeni okşaş vakitte yeni başka bir deyim bilen uçuraşkıca aman boğaysla. Hayır hoş.

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT, Radio La Voix de Türkiye.
0: İnce Ankara, Radio Sedaye Türkiye.
4: Huna İdaatü Saltu Türkiye.
0: Danışır Türkiye'nin Sesi Radyosu.
5: Ovdi Radio Glas Türkiye.
6: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
7: Qui è la radio La Voce della Turchia.
8: Esta es la voz de Turquía.
9: Слушате емисијата на български език на Радио Гласот на Турција.
10: Јуфлет зари и Турција.
11: Чели ши Туарчи чишен бонко дентај.
12: Инджа Анкара, Радио Садоје Турција.
13: Да Турција гаг радио да.
14: Хосуме Турција и дзајна Радио Гајана.
15: Etirçiye Radyo Sadburi Türkiye Skma.
16: Ovodo Türkiye Ünü Radyosu.
17: Aici Radio Vocea Türkiye.
18: Говорит голос Türkiye.
19: Efirde Türkiye Ovası.
5: Gitleyer Türkiye'nin Teti Radyosu.
7: Ye Sıday Türkiye.
2: Anlavatın ona Türkiye Avazı Radyosu.
3: Edo İfonitis Türkiye.
5: Ovdi Radio Glas Türkiye.
0: Giderli Amuriye Türkiye.
17: İni adalah Radio Suara Türkiye.
1: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Türkiye.
11: Este es Radio Voz de Türkiye.
15: Kochira wa Türkiye no koe radio desu.
7: Zboru wa glasot na Türkiye.
17: Efirde Türkiye Ovoz Radyosu.
5: İt Türkiye hangiye radyoya? Oldu Radyo Glas Türkiye.
0: Türkiye Ünü Radyosu. Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.

Hörmetlik radyo yuvanlıkçılar, bugünkü programlarımız muşerde ahırlaştı. Etiyene okşaş vakit ve okşaş çastotalada Türkiye, rayon ve dünya yenilikleri, her hıl rengdar programmalı, şundakla birbirinin yakınlık nakşı müzikala bilen huzurunlarda boğucu hemminlığa hemmede salametlik yer bolsun. Aman bulanlar.

Bek sayılı tınlaşlarımız buyuma em avru savlay kayır bolgan baresinde habarlasamız.

Avrular baresinde bir uykan alimdin atkanı bekteren manelerdin bir kesegi oydakı hakikatlar bolgan.

Organdın bir paydası, künelerden kaşbaga, bir üykön fırsat bolgan. Sosu maraz insanlarga, küne yolun tıkagan.

Bir başka hakikaten acellerdin kay zaman keleyegini bilmeyimiz. Köp hikmetler men Rabbimiz ecel vaktin yasırın tutkan. Ene sosu eceldin bizde bir gün tabiyagı kaşılmaz üşünlük bolgan. Nal sebepten sosu ecel insandı yaman almen eğer ıslayak bolsa abedi yaşavına kayde zarar beriyegi erkimbetten bilingen.

Nav hakikat sebebimen marazlardın aceldi. Eslerimizge akelip gapletti dağıtkanı. Bizge yükön kayır bolgan. Kabrimizde oylatıp, ölümde hatırlatıp, ahiretke hazırlegen. Bazı 20 senede kazanılmaz mertebedi, 20 günde kazandırgan.

Nav hakikatlarda aytkan, üyken alim bizlerge söylegönü manelerdi, begaru aşıklagan bir atresini aytkan. Hatta menim dostlarımdan eki yaz adem bar edi. Kudayımız rahmet etsin, er bir evi ayrı ayrı maga yuğuk bulgan edi. Sosu yaz eki adem, okur yazar tuğul edi. Tek alleri bek tuğra, yürekleri aşık edi. Köngülleri bek salpı, kılıkları yakşı edi. Dinge, Kur'an emi imanga, bek köpü kızmat etkenge, kudayga yuğuklukta mertebeler kazangan edi.

Mine sosu eki yastığın yogar bıyık allerini hayret edip oylar edim. Nav iğe allerinin hikmetini bilmesedim. Keşine berip Allah'tığın rahmetine ketkenleri vakıt allerini üründüm. Ne gedese erbirevinin begükün em avurşa marazları barıken. Demek sosu eki yastığa avruları manevi selametli yol aşkan. Baska emsal dostlarına eş uzatmay yaşatkan.

sebepten soyaslar, mönlörgü tüspeden yakşı allermen yaşap, arı adem bolganlar. Avruları onlardı, künelerden korşalagan. Marazlarından ders alıp, tuğralıkta kalganlar. Künelerden köp kaşıp, bek kıymatlı, en bek köp kızmatlardı etkenler.

Ölümdün elbet bir gün baslarına kiliyegini, yaşavlardı kesiyegini oylamaz dostlarına, parızlarga elekturgan ol yaslarga usamay, ahiretge paydalı işler etip özlerini azaplardan kurtarganlar. İnşallah 2 yıllık marazlardın kıyınlığı milyonlagan senelik ebedi tatimlikke avdarılıp avıskan.

Mine sosu eki yastığa, arı bolsunlar de dualar etkenim. Niyabetten karansa, beddua day bolgan. Nege dese,

Belki de eri bolga yediler, gönülleri dünyaya baylanıp kalyak edi. Yastıkları sevemen, belki künelerge tüsüp yoldan şıkıya gediler.

İnşallah nav duaların ahiretin sağlığına avusup kabul bolgan. Mine sosu ekiyaz, menim sengen kebimmen 10 senelik tagatban kazanlayak savaptı, marazlı allerimen kuru breki senede kazanganlar, tapkanlar, künelerge bulganmay, temiz bolup kalganlar, ahiretlerin kutarganlar.

Eğer sosu eki yaz, bazı yaslarga usap, savılıklarına kanıp, yastıklarına tayanıp, gaflet ben künelerge tüsüp ketke yediler, ölüm de özlerini tap batkakka batkanda yaman halde tapka yedi, aslı nurlar kaznası em savleler yurtu kabirlerini olar, akrep yılan uyaları etip salyak ediler.

Madem marazlardın bılay bekku paydası bolgan, sosu vakıt avrudan şikayet etiyek yerde tevekkülem sabırman, hatta belki şükürmen kudaydın rahmetine tayanu kerek bolgan. Sağlıkman kalınız.

0: Kana tare da sashen Hausa na TRT Muryar Turkiye, kuma kuna sauraron mu akan mita 19 a gajeren zango kan kilohertz 15,320. Masu sauraro, muna muku barka da warhaka daga nan birnin Ankara. Za mu gabatar da labarai daga sassa daban-daban na duniya. Bayan kun saurari labaran duniya, za kuma ku saurari ƙayatattun shirye-shiryen da muka tanadar muku.
1: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
2: This is the voice of Türkiye.
3: Hier ist die Stimme Türkiye's.
4: Ici TRT, Radio La Voix de Türkiye.
1: İnce Ankara, Radio Sedaye Türkiye.
5: Huna İdaatu Saltu Türkiye.
1: Danışır Türkiye'nin Sesi Radyosu.
6: Ovdi Radio Blas Türkiye.
7: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
8: Qui è la radio La Voce della Türkiye.
9: Esta es la voz de Turquía.
10: Слушате емисијата на български език на Радио Гласот на Турција.
11: Јуфлет зари и Турција.
12: Јели ши Туарчи чишен банко дентај.
8: Инджа Анкара, Радио Садаје Турција.
13: Да, да Турција гаг радио да.
14: Хосуме Турција и дзајна Радио Гајана.
15: Кетерчија Радио Садбури Турција скма.
16: Ovada Türkiye Ünü Radyosu.
17: Ayç Radyo Voce Türkiye.
18: Говорит голос Türkiye.
19: Эфирде Türkiye Ovası.
8: Gitleyer Türkiye'nin Teti Radyosu.
1: Ye Sıday Türkiye.
0: Anlavatın ona Türkiye Avazı Radyosu.
5: Edo İfonitis Türkiye.
2: Ovdi Radyo Glas Türkiye.
4: Gider Radio Muriyet Türkiye.
3: İni adalah Radio Suara Türkiye.
12: Hii ni idhaa ya Kiswahili, Sauti ya Türkiye.
20: Este es Radio Voz de Türkiye.
21: Kochira wa Türkiye no koe radio desu.
22: Zboru wa glasot na Türkiye.
17: Efirde Türkiye Ovoz Radio.
23: It Türkiye Hangya Radio ya.
2: Oldu Radio Glas Türkiye.
8: Türkiye Ünü Radyosu.
1: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.

gidan rediyon muryar Turkiye ke gabatar da muryar ta ga duniya.

Bir sabah boş evinde üşüyerek uyanacaksın. Titrek kalbini eski mektuplara saracaksın. Ben seninle bir günü bir ömre kıyaslarken, sen benden bir haber başka kollarda uyuyor musun? Olsun, avuçlarında ben, burnunda benim kokun. Ben seni çoktan unuttum. Sen beni unutamayacaksın.

0: Cumhuriyeti Türkiye sıkma.
1: Ovada Türkiye Ünü Radyosu.
2: Aici Radio Vocea Türkiye. Говорит голос Türkiye.
3: Эфирде Türkiye Ovası.
4: Dipleyer Türkiye'nin Teti Radyosu.
5: Ye Sıday Türkiye.
6: Anlamadın ona Türkiye Avazı Radyosu.
7: Edo İfonetis Türkiye.
8: Ovdi Radyo Glas Türkiye.
9: Gider Radyo Amuriyet Türkiye.
10: İni adalah Radyo Suara Türkiye.
11: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turkiye.
12: Este es Radio Voz de Turquía.
13: Kochira wa Turquía no koe radio desu.
14: Zboru wa glasot na Turquía.
15: Efir de Turquía ovoz radio.
16: It Turquía hongia radio ya.
8: Ov de radio glas Turquía.
17: Turquía une radio su.
8: Burası Türkiye'nin sesi radyosu.

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT, Radio La Voix de Türkiye.
4: İnca Ankara, Radio Sedaye Türkiye.
5: Huna İdaatu Sautu Türkiye.
6: Danışır Türkiye'nin Sesi Radyosu.
7: Ovdi Radio Glas Türkiye.
8: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
9: Qui è la radio La Voce della Turchia.
10: Esta es La Voz de Turquía.
11: Слушате емисијата на български език на Радио Гласот на Турција.
12: Јуфлет зари и Турција.
13: Чели ши Туарчи Чишен Бонго Дентай.
14: Инджа Анкара, Радио Садоје Турција.
15: Да, да Турција радио да.
16: Хосуме Турција и Дайна, Радио Гајана.
17: Петерчија Радио Садбури Турција Скма.
18: Овода Турција Уни Радио Са.
19: Aici, Radio Vocea Türkiye.
3: Говорит голос Türkiye.
7: Эфирда Türkiye овозы.
4: Диплеер Türkiye'nin sesi radyosu.
6: Ye Sıday Türkiye.
2: Anlatın ona Türkiye avazı radyosu.
9: Edo İfonetis Türkiye.
0: Oldi Radio Glas Türkiye.
10: Giderli Diyamuriyet Türkiye.
18: Ini adalah Radio Suara Turkiye.
1: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turki.
5: Este radio voz de Turkiye.
16: Kochira wa Turkiye no koe radio des.
8: Zboru wa glasot na Turkiye.
13: Efirde Turkiye ovoz radiosa.
19: It Turkiye hangia radioya.
0: Oldu radio glas Turkiye.
5: Turkiye ünü radiosu.
0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.